helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wanu giridana wan bir reberti u gele xara

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müstahar misterim.
1: Bravo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuşalım.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Allah'ıma Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: lan?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayarı. Kule bile zahım kapıcayın ki akısıysi. Bile kıda hatı çayın koç bu kirmiyette çöpki. Haydi bir kirem haydi.
2: La bile kirirani ma harcayın. Kalesi bir gıhı gıhı.
0: La ya çiri bile. Çayını adına, gayrı çayını adıkum. Ente zhugha. Şuf şunları

mi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

me. Hapsale mi tamam ede hesiru abdale ve dere imane bavye teme gelo ve esmi gemine de sehvavye de navar resulya. Müsterfıdan tavan dedikim Ramişan'a gildi. Mekul

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuş sorun dera min.

0: Franchement, mon rouge. Mon banne.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: lan?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule plaza akım kabeşe iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kilimete çöpki. Haydi bir kremi haydi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Kalesi uy gahu gahu.
0: La ya çiri bile. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Enta zhugha. Şuf şlon.

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce müjdemi isterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!